Club 52 yaşlı Robert'la hegit oldu. Canrakala Dazri en zasvar. Sujata Pawari en cihira çana hoti. Ani sangit baddekeli uti karan darşan yani.